Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Onomat qilinglar TRT'ning Uyg'urcha anglishi. Bugun 2026 yili 31 avgust dushanba. Hozir Anqara vaqti shundan soat 1, Urumchi vaqti shundan soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglishimizda har kuni Anqara vaqti shundan soat 1 dan 2 gacha, Urumchi vaqti shundan soat 4 dan boshqacha bo'lgan aralig'da Turksat 4A Sunayam Rahi ve radyomuzdan internet sayfaları www.tr.uygurcheket.com ya ki www.tr.uygurcheket.com internet adresleri arkalık bir hasta anları buldu. Anlatışlarımızdan tekrarını her gün Ankara vakti yatıken saat 5'den 6 geçe, Ürümçi vakti yatıken saat 8'den 9 geçe bulan aralıkta kısır olkun 31 metre 9465 kilogertz'de Sönü Emre ve internet arkalık anları buldu. Hürmetli radyo dinleyiciler, anlatışımızdan bugün gece dolu haberler, Türk dünyasının sahne sanatı, sefernamem ve her kıl nakşi müzikler kadarlık programlar var.

Hörmətli radioçular, əmdi xəbərlərinizlə. Bununda Türkiyə rayonu yanıqları, şunaqla dünya vəziyyətiki münasibətlik əngin uçurlarını sələ bilən ortaqlaşımız. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısqaçımız Mullar Tıvanikcə, Cumhurayisə Recep Tayyip Erdoğan terörizmini ahirləşinin ümitlərini zoraytıdıqalıqını və rayonqa yeni bir hayatı küçə elib qıldıqalıqını etdi. Erdoğan, Şanghay Amerikalıq Təşkilatı Başqla yığını qatışırıb, Türkiye Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ölüp etken kimi de hayatını ilgallar için tezeye bildirdi. Amerikalık onur okuyucularının 74% İsrailiyanın ırkı kırınçılık kıyırgızı vakalıkını bildirdi. İsrailiyelik minister Ben Gevir, Palestinlik ayal tutkullarını masrı kıldı. Radyo Anoçi, aziz dostlar, emdizektanlar bugünkü haberlerimizden tefsirli mazmurlarda basın. Cumhuriyet Erdoğan terörizmden hatırısı yapılganda ümitlerden zorluk aldığını etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörizmin ahirleşinin ümitlerini zoraytıdıqalıqını, rayonqa yeni bir hayatı küçəlib qıldıqalıqını etdi. Erdoğan, yekşənbi günü Ankara'da 30. Avqust Zəfər Bayramını təbrikləş üçün ötküzülgən alayda programında sözgə nutqda, ötken günlərdə Suriyədə bolğandak terörizm xatırları yapılğanda ümitlər zoraydı. Coğrafiyalik rayonumuzda yeni bir keyfiyyat şəklindəki başlaydı dedi. Erdoğan, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Başlıklı Yığınına katılışıdı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın 26. Nöbetlik Başlıklı Yığınına katılışı için Kırgızistan'ın paytaxtı Bişkek'e vardı. Cumhuriyeti Mahkemesi Uçuralı Akışları İdarısı'nın Başlıklı Burhanettin Nuran'ın bildirişi için bu ziyaret Kırgızistan Prezidenti Sadır Japarov'un teklif gümünü anayılıp verildi. Erdoğan 1. sentabr günü yığında nutuq sözləydi və dünya rəhbərləri bilən özara söhbət etdi. Məzkur yığında rayonluq xəvfsizlik və iqtisadi həmkarlıqın küçəytisini nişan qıldı. Türkiyə və Suriya armiyası Fırat dəryasında su üstü körükə qurdu. Türkiyə qurallı küçləri bilən Suriya armiyasının zıç həmkarlıqda Fırat dəryasının 2 qırıqını taşdırdığın su üstü körükünün quruluşu tamamlandı. Dirizor xalqının qatnaş bəsimlərinin dikilişini nişanlıqan bu körük, kəlkün apçıda veyran bolğan konu körüknün oruna salınqan. Türkiyə Şimali Kıbrıs'ta yüzbəgən kimi hadisiga təziyə bildirdi. Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin girinə uçuqduğunuzda da yolucular kimisi ölüb gitib 8 kişi hayatına ayrıldı. Türkiyə Taşıqlar Ministerliği yüzbəgən tırapetler üçün təziyə bildirdi. Kimilike 267 kişinin 241'i kuzulunğun bulup, yuqab ketken 18 kişinin izdiş hizmeti davamlaşmaqda. Türkiyə kuzuluş hizmetiga tükçər ayrıplan və Uruş paraxotları bilan toluq yardım vermekte. Bu kime Girne portidin birisinin taşıcı portu qırap yolu çıkaydı. Google haritisi Amerika'da Ontario külünün ismini Amerika külü edip özgertti. Google şirkete Amerika hükümetinin Ontario külünün ismini Amerika külü edip özgertti şakıdaki kürsetmişlik asasen harita mülazimeti de özgertti şilipadı. Bahman Washington bilen Ottawa oturusudaki ciddi diplomatik ve soru sürküleşini aşkarlap edi. Google tarifinin şenbükünü ilan kılınan bayanatımı noktayıldı. Resmi hükümet memberlerdeki nam özgürüşünü eksiltiriş için Google haritasını yanıldık. Amerika'da harita işletkişler hem de Amerika külü diken namını kördü. Mezgür özgürtişke körsetme belgen Amerika Prezidenti Donald Trump, Ami ortaklaşı doğru biti Sıran Sosyal Seyipsi de ilan kılgan bayanatı da bu yanılık nazgertip Google haritisi Amerika'daki telefonlarda Ontario külünün ismini Amerika külü edip özgertti edigen uçurlarını hem belirledi. Amerikalık onurist okuşlarının 74% İsrailiyanın irki kırgınçılık kılavatkallıkını bulurdu. Brandeis Üniversitesi'ndeki Maurice ve Marilyn Cohen zamanı Yahudi Tatkikat Merkezi tarafından 2026 yılı Ağustos ilan kılınan yeni tatkikat neticesine karşında Amerikalık üniversite okuyucularının 74% İsrailiyanın Palestin halkı karşı irki kırınçılık yürgüzü vatkılıkını bildirgen. Amerikalık üniversite okuyucuları ve İsrailiye Palestin tokunuşu namlık bu tatkikat Raysan şirketi Generation Lab tarafından 2025 yılı Oktyabr'dan 2026 yılı yanvarğaçı bolğan aralıqta Amerika'daki 303 ali mektep ve üniversite okuyatqan 3989 üniversite okuyucu

0: بلان تورده لب برلغان رئيس لانش نتيجة سياسة لو
1: Anlamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
0: Trump men bolmagan bolsam İsrail'e yıkıp etken bulat derdi. Amerika Prezidenti Trump Fox News televizyon kanalına bırakan bayanatıyla özünün İran karatkan iktisadi besim siyasetini medyal edildi. Trump men Amerika Prezidenti bolmagan bolsam İsrail'e yıkıp etken bulat derdi. Görüştürdü. O yine İran'ın yadro kuralı ve buluşuğa herkes yol koymaydı kalıqını, Amerika'nın deniz kamili ve iktisadi imbargolarının ünüm bergelikini tekledi. Trump, Tehran hakimiyetinin Paris koltuğundaki hücumlarını ayıplab, İran'ı yemir varkan bir devlet de süpaltıldı. İsrailiyelik minister Filistinlik eyal tutkullarını masara kıldı. İsrailiyanın aşkın 10 yıl içki bihterlik işleri ministeri Itamar Ben-Gvir, Türmündeki Filistinlik eyal tutkullarının eşinaşlık ahvalını masara kılıp narazılık kozgıdı. Ben-Gvir tutkullarının tazılık ve yunuş şaraitinin açılık hakkıdaki şikayetlerine bulağa men mesul ve bunun memnun deyip cevap kaydıdı. Kişilik hukuk teşkilatlarının malumatıca nöbette İsrailiye türmelerde 9500'den artık Palestinlik bulup, ola ağaçlık ve kıynaş konuş gelmekte. Netkürü minister ilgilgirme türmelerini mimankana emez de pakaretli geyle. İran, Amerika'nın uçkısı da fıratını etmişiyordu. İran devlet Xavsizlik kişileri Hormuz Boğazı üstüde Amerika armiyası GTV uçkısı da fıratını etip çürgülükünün cekalıdı. İran inkılabi muhafazıcılar kısmı bu hareketinin Amerika Koşmi Tatlarının Lark aralığı kılgan hücumu kaytırma zarbe hikayelikini bildirdi. İran Prezidenti Mesut Pezeşken devletinin uğruş tarafları emezkini ama her kandakta cavuşçuluğa katı cevap kaytırılgallıkını tekledi. Amerika Fırat'ı zarbe götürgan iken Paris koltuğu çıkıp etken İran inkılabi muhafazakçılar kısmı Amerika Koşmi Tatlarının Hormuz Boğazı yakınlarık aralığı kılgan hücumda pıralanımı ölçüge ağan nurgun kişinin hayatının ayrılgalıkını ve yerlerini kalıkını bildirdi. Şunakla hücumda kaytırımı zarbı birildi kalıkını ve tajavuşunun cüzü aldı kalıkını cekaladı. İnkılabi muhafazakçılar kısmı ammi münasiyatla bölümü ilan kılgan bayanatıda Amerika'nın yeşilmeyen devletinin canıbıdaki Hormuzgan'ın vilayetine cahilekan mezgür aralığa dehşetlik hücum kılıç planı eğipildi. Gerisiye Gazze'deki yırgınçılığa karmay İsrail'e bilen 3 milyar 600 milyon dolarlık hava murabiyeye gelişimi imzalaydı. İsrail'e ve Gerisiye tarakolları da ilan kılınan haberlerine karagandı. Gerisiye ayındaki İsrail'e tacavuzçılığa karta halkıra cemiyetteki güçlük tankıtlığa karmay İsrail'e dişlenen 3 tane hava murabiye sistemisinin satılışın 3 milyar 600 milyon dolarlık gelişimi imzalaydı. De Jerusalem Post gazeti tahminen 3 yıl davomlashgan suhbatlardan Gersiya vakili Amerikaning Tel Avivda İsrailiya davlat mudofaa ministrligi bilan mazkur kelishimni imzolaganligini xabar qildi. Nepaldagi kelkun obsida hayotdan ayrilganlarning soni 900dan oshib ketdi. Nepal bilan Tibet chegarasida muzliqning o'rilib tushishi sababidan yuz bergan vayron qulg'ich kelkun obsida hayotdan ayrilganlar soni 919 ga yo'qolib ketganlar soni 4793-ке ятты. Нефон апатка тақабул туруш дайырларының билдирүшчи курбанлар арасында нурулган чат элекләр ва ичламы бар. Алымлар Гималайя тагыдагы бу тусыз тау гөмүрлеп түшүш вакасының 5.12 балл яр тавраш күчүгө барабар тавранч пайда кылганлыгын аныклаган. Нөвәттә Непал армиясы ва сакчылар чыгара райларда издеш кылыш хезмәтен дәвамлаштырмакта. Радионың ошы әзиз дуслар, юқорда хәбәрләр алдыңлар. Radyo Anlıkçı aziz dostlar, emredektanla Emre Altuğ icrasıdaki Doğun Doğun Gibi namlık nakşede bolsun.

TRT Türkiye Avazı Radyosu. Her vakit dünyanın hemmeli yerinde. www.tritworldchicket.com.

TRT Uyghurçinin hürmetlik klasmelleri, bugünkü programımızda kalemeden tökülgen Nacibide bilen insanını insanga bayan kıygan mahir bir yazgıçını tanıştırmış. Kırım Tatar edebiyatıga aldı bilen hikaye ve romanlarını takdim kıygan, kinci bitip eserlerini tiyatr sahnesi gibi elip kirgen Yusuf Bolat hakkı toktulumuz. Üzük üzetken ictimai kemçilliklerini nazuk bir yumur bile yukurup, hem küldürdüğen hem oylandırdıgan unutluksuz eserlerini izip çıkkan idi. Bu programda onun tiyatr mirasından süzülüp çıkkan en kızgarlık sahne eserlerini birlikte gözden geçirimiz. Kendi ondak da dikkatinle programımızda bolsun. Yusuf Bolat 1909 yılı 16 Mart'ta Kırım'nın Alışta şehirde dünyaya gelgen. 1924 yılı okutukçuluk mektebini tamamlagan denkin yaşla teşkilatlarda vezipe ağan. 1935 yılı Kırım Pedagogika Institute Til ve Edebiyat Ali Terbiyeleniş bölümünü bitirgen. İzlikçilik dünyasına 1900

Üzgüm toqquncu ýyly ýylan kılgan, Qoňgurak ýaňrağanda namlyk tunji gaýs bilen kadem basgan Bolat, muhbirlik, radio tarqytyş we jurnal tähirliki bilen şugullanyp, edebiýat dünýäsiniň merkezinden orun alan. Hayatının kinki yıllarda Kırım Tatar Teli ve Edebiyatının sürgündeki en mühim tarkıtış organı boğan Lenin Bayrağı gizdi de köp yıllağıçı, başkuruğuçı ve yazıqıçı bölüp vezipi ötügen. Yusuf Bolat, Kırım Tatar Nesir Edebiyatı'a zor töhpü koşkan idi. O, alım Katarlık, halk kahramanını ve tarihi körşünü mezmun kıygan romanlardan sırt pak yürekle, naife ve sadakat katarlık emkek ve insani münasebetlerini yurtkan rumallarını izip çıkan. Bunun başka Tufanda Kağan Koyla Topi ve Tebiyitim Şundak namlı kitaplarda mezgilinin ictimai hayatını ve insan tebiyitini nazik külkülebilen eksettirip bəgən. En uçağının siyasi atmosferasına ve yüzbegen eğir sürgün yıllarına karamay, edebi ünümdarlıkını ve halkı boğar rişçisini hiç yok atmağan Bolat, 1986 yılı Taşkent'te vapat boğan. Kırım Tatar Tiyatrının kayıtın içilişinin o, onun Arzı Kız namlıq eseri bilen başlanışı ve eserlerinin sahnelerde hazırım alkışlanışı onun tiyatr mirasımızın ölmez bir asasçısı kalemi işkellikini ispatlaydı. Yusuf Bolat, Ömer Epçi'den qasla Kırım Tatar Tiyatrı'a en çoğun töhpünü koşkan şəxs idi. Bolup mu 1930 yıllarda tiyatr sahnesinin bəs münazırsız en ünumdar ve danlıq yazıqçısı'a inandı. Sahnege elip çıkan tiyatrla ictimai kemçilliklerini, açgözlükni, xuşametçilikni ve münafıqlıkni nazuk hem de akılanı bir tənqid bilen hecivileştirdi. Toy davam kılavatıdı. İşleydiğen işler ve helimikirlik toy katarlık sahneleştirilgen eserleri çoğun inkas kozgan hem de komediyaları bir tereptin halkını küldürse yeni bir tereptin çunkur ictimai karşılıklarını otturgu koygan. Kırım halk rivayetini sahnege maslaştuğan ve küylür bilen halkının yürküdün oruna ağızgan meşhur Arzı Kız namlıq tiyatri Kırım Tatar tiyatr tarihinin en soyumlu klasiklerinin biri gaylandı. Ahırkı keçe Yaşaşını Xalaymen ve Deniz Dolkunsuz Bombas Katarlıq dramatik eserleri Kırım Devletlik Tiyatrda köp qetim toluq bilet bilen tamaşırlarını kütüb alğan idi. Onun Toy Davam Kılavatıdı namlıq eseri etrafıdan acırap yaşaydıgan ve aşkın estaidil postiyaları bilen hayatka sezgürlüşüp qayıtken yaş tülşünas Ziya'nın hikayesini temi kıldı. Ailenin hata düşünüşü bilen başlanan tayyarlıkları yaş akademiknin özünün toyğu kitabatkallıqını oyluşu bilen toluq bir komediye gaylındı. Ama vakaladın xeviri boğan yakınlarının kurgan ağılanı oyun neticesi de toy buzulmay birbirini rastlılı söygen iki yaş cüplüşüdü ve meydanda kuşallık bilen toy dağım kılavatıdı nidaları yanraydı. Yusuf Bolat bu eserde insanın unvanına ya ki şekil prestlikke berilip, samimi insan münasebetlerinin yıraklaşışını nazik bir yumur bilen tanqit kılıdı. Perde mecburi kobul kılıçlarının emez, hakiki söygünün ve hayatının tabi huşal ikişinin her vakit galibi kıldıqallıkını küçlük bir sahnetli bilen bayan kılıdı. Onun Deniz Dolkunsuz Bombas namlıq eseri ismini Kırım'nın meşhur bir halk naqsısının ağan ve yalboyi kırgaklarda ötken lirik dramatik bir sahne eseridir. Tiyatr Strategilik bir port rayında düşmenge karşı veten körüş kılavatkan Kırım halkının pidakarlıklarını temi kıldı. Eserde asası kahramanlar Boris ve Nigar arkalık samimi bir söygü bilen Kırım tupraklarının çın kovdulaşı girelişip getgen halde bayan kılınıdı. Yusuf Bolat deniz dolkunsuz, kızla söygüsüz, veten köresiz bulmaz asası fikir bilen Kırım Tatar ayağının küçünü, halkının veten söygüsünü lirik bir til bilen sahne gelip çıkıdı. Arzı Kız namlıq eseri Kırım'nın en köp yıllık halk rivayetinin sahnege maslaştırılgan ismini güzellik tıllağı dastan boğan asas kahramandın ağan müzikilik ve lirik bir dramadır. Eser mizkor hissini yaşaydıgan güzel ağzının

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmandlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Safarnomaning bu bo'limida sayohatimni nihoyatda alohida bir shahar bilan davomlashtiraman. Anqaradan Gunesh xonim bilan birlikda yo'lga chiqib, Eskishehirga keldik. Shuni oldin aytib o'tayki, bu shahar ham tarixi, ham tabiati bilan bizni uzgi maftun qildi. Poyiz sefer jarayonida derazadan ko'ringan dala manzaralari sahar quyoshining oltin ranglari bilan parlab turatdi. Yo'l bo'yi Gunesh xonim menga Eskishehirning ismining Kon shahar degan ma'nini bildirganligini va Fergiyaliklardan Osmonligacha bo'lgan nurg'unligan madaniyatlarga sahib qolganligini so'zlab berdi. Xuddi shaharga yetib berishdan burunla u tarixiy kayfiyat sayohatning har bir daqiqasiga singib ketgandek edi. Eskişehir vokzalığı itip geldiğimizde bizni bir top yaşlığa karşı aldı. O okukçularının coşkulluğu, satkıçularının simit yani Türkiye tokçupurki ve şehrinin hareketçallığı deslepki dakikada les kılınma tattı. Tüncü biktimiz odun pazarı üyeleri buldu. Tar ko'chalarining ikki tarafiga tizilgan rangarang uylar xuddi o'tmishdan bugungi kelgan bir cho'chakdek edi. Gunesh xonimning aytganlari orqali bu uylarning faqat tosh va yog'ochlar emas, balki asrlarning eslimsini to'shib otganligini his qildik. Kichik do'konlarda lo'la tosh zinnat buyumlari, qo'l hunar san'at buyumlari va aynak san'atlari bilan uchrashdik. Keyingi biktimiz odun pazari zamonaviy muzey bo'ldi. Muzey 2019 yılı içilgan bulup, meşhur Yapuniyalik binakarlık şirketi Kingo Kuma and Eskütesis terpidin tehirli ailengen. Yağaç küteklerinin üstün üst dizilişi bilen şekillengen binakarlık uslubi, odun pazarının enenevi öy kurulmasıga zamanevi bir izahat koşkun idi. İçi kirginimizde, ken körgezme zallarda hem yerlik hem halkaralık senetkarlarının eserleri bilen yüz görüştük. Zamanıvi senet körgezmeleri, heykeller ve dijital kurulmalar ötmüş bilen bugünün okşaş bir makanda uçur çağlaydıqallıqını göz tutturattı. Gunesh xonim odun pazarı zamanıvi muzeyinin özdevüdü diyene sıxla, paliyetle ve terbiyeleş programmalar arkalık yaş senet karlağımı sorun hazırlap berdiqallıqını sözlep berdi. Muzeyinin pelempeyi çıkınımızda rengarang odun pazarı üyelerinin ögüzlerini yukurdun görüş naite təsirlik idi. Tarihinin içi de zamanıvi üyelerinin ögüzlerini yukurdun görüş naite təsirlik idi. Tarihinin içi de zamanıvi sənətinin qat götürüşü Eskişehir'nin fakat konul emez, belki gelecek yüzlengen bir şehir çıkayılıkını iskaldur attı. Tüşte Pursuk deryası boyu bağdık. Kıyıklağa oturup derya üstü de leylep yürgünümüzde şehrinin Avrupa şehirlerine esletildiğin keyfiyatını iskıldık. Derya burada oturgan yaşla kahvehanlardan alınıp duğan cıllık müziği.

ötünkü avazları ve yenik şamal nait tinç bir menzirini iskıldırattı. Kiyinrek şehir sırtlığı çıkıp, sazuva ilim pen senet ve medeniyet bahçısına bağdık. Çöçek kalesinin munarları kökü takaşkan bulup, balalarının külkü çakçakları bahçıga üzgüçü bir renk koşup durattı. Bahçıdaki deniz karakçılar kimisi ve ETI su astı dünyası mı bizde hayran kaldırdı. Keşke yakın olsa kent barikçisiyle kıldık. Şehrinin del otursu da sünni sahalini görüş bekme kızgarlık idi. Güneş hanım, Eskişehir'de deniz yok ama Eskişehirlikle sahilsiz kalmaydı o deyip külümsürdü. Seyahatimizden ahırda Eskişehir'in meşhur çiğ börek yani bir hıl nefis kıymelik göçünanın tetip bakmayı kaytışını halamadık. Nefis kımırının çürük temi ve işitki kıymelik horuç gün boyu tartıkan hargıllıkımızda unutuldu. Yine de yeni ayran bilen bu lezzetine titiş, hoddi şehrinin medeniyetini tem sezgülürümüz bilen iskiganga okşaştı. TRT Uygurçu'nun hürmetli klasmelleri, Eskişehir ötmüş bilen bugününü senet bilen tebiyetini birleştirgen nait alaydı bir şehir idi. Güneş hanım bilen birlikte bu baykaş seferde bizge emrah boğulunlar için rahmet eğitimen. Sepernamının kelar kıtımlık bölümü de yeni bir kitle görüşküçe aman boğaysa, hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanla.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Petirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
4: Gipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
15: Anlamadın ola Türkiye Ovası Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
17: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radyo Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
10: Zboru wa glas otna Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
13: It Türkiye Hangya Radyo ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Gün çoktandır divarlarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek.

Depreň ilkinji urgusy bilen bir ayak yeri degýär. Onuň izinden bir el ýokary göterilýär we beden sadyň ritmine goşulýar. Türkiýe dünýäsine tans sehranyň giýjilerinden toýlara, bahar bayramçylyklarynyň at çapyşyklaryna çene uzap gidýän durmuşyň içinden süzülüp, şu neçene gelip ýetipdir. Anadolu'nun halay tansından, Azerbaycan'ın yallısından,

Türkistanan Kavkaz çenine her bir geografik sebit bu umumi mirasa öz oluşu üwüşün goşupdyr. Käbir yerlerde ayaklar, käbir yerlerde bolsa eller sözdeýär. Emma olaryň ählisiniň düýbünde bir meňzeş duýgu bar. Bir ritimde birleşmek ve geçmişten gelen hareketleri geleceğe yitirmek. Türkiye dünyasının tanslarına ser salanmazda biri-birinden uzak geografik tebitlere karamazdan olorun aratına güyüşü umumi ayrıtınıkların bardığını görüyoruz. Olorun en esaslarının biri tansın köprünç şahsi çıkıştan öte köpçülünün bililikdeki hareket hükmünü yüze çıkmaqdır. Anadolu'nun halay tansınına, Azerbaycan'ın yallı tansınına ve Merkezi Asya'nın dürlü köpçülüklüğün tanslarına adamlar el ele ya da egin egine verip şol bir ritme birleşerler. Şeylilikte tans men düşüncesinden has köp biz düşüncesini anlayar. Bu eller dini var hareketin böyle olman, eğitim ağzıbirliğin ve nesillerin aratındaki bağlansın kem nisanlar. Halay, Horon, Zeybek, Yalli ve Türkistan'ın tibigattan, atlardan hem de günlülük durmuştan iyi götüryan tansları, dürlü görünüşlere iyi olsa da, oların ekleti şolur medeni köktün gözbaş alayan geografik tevhidlerin öz tarihi ve yaşayış durmuşu esasına kemale getiren umumi miratını anladiyar. Türkiye dünyasına tansların en güçlü çeşmelerinin biri tibigattır. Sehranın giyinliği, dağların hayvati, kuşların uçuşu, atların çapuğu ve yelin hareketi tansların beden diline öz beyanını tapıptır. Türkistan'ın kâbir tanslarına kuşların, atların ve tebigattaki dürlü hareketlerin kaytalanıp görküzülýänini görmek bolýar. Şeýlelikde adam özüni tebigattan üzüňi däle, onuň aýrylmaz bölegi hukmyny beýan edýär. Aýratynla atyň türki medeniýetindäki çuňur ornyny tanslarda hem öz beýanyny tapypdyr. Gadaklaryň garajorga tansyna bolşy ýaly, käbir tanslarda atyň ýüreşiniň ve çapuwynyň ritmi beden hereketlerine täzeden janlandyrylýar. Dinanlaryň ve erkekleriň tanslaryna bolsa her bir tebitiň öz bolşy estetike düşünjesi öňe çykýar. Kä halatlary güýç ve edermenlik, käbir portretlerde bolsa nädiklik ve inçelik hereketlerde öz beýanyny tapýar. Özbek ve Uyghur tanslarına eller, barmaklar hem de bilekler, edil sözdeyen yali görünen bolsa, Anadolu'nun ve Kavkaz'ın kâr tanslarına ayak hareketleri ve bedenin güyüşük hareketleri öne çıkar. Dürlü hareketlerin ählisinin anarsındaki umumi mazmun bolsa, adamın tebigat hem de öz duygularının kuran bağlanışıdır. Özbekistan'ın lazgi tansi ellerin, kolların, eginlerin ve yüzün hareketleri arkali adamın içki dünyasını beyan eden, tansi edil sazın gözü görünen görünüşüne uğrayan mühküm bedeni deyaptır. Türkmenistan'a kuş töpti olsa eginlerin ve kolların ritmik hareketleri arkali cemiyetin umumi coşkunluğu şöklülendiriyar. Toylarda, bayramlarda ve şuulunlarda devam ettirilen bu deyap, adamları şol ritimde birleştiriyar. Azerbaycanın yallı dansı el ele verip, kaptal-kaptal hareket ediyen köpçülüklün ağzıbirliğin ve özara kolluğun güyüşü nişanlar. Anadolu'nun halay tansında olsa deprek ve zurnu sağlarının aslında şol hatarda birleşen adamlar her bir adımları arkalı birbirine ananmağı ve birlikte hareket etmeyi beyan ediyarlar. Zeybek tansında kolların giyinden açılmağı,

beden diline öwürler. Qazaq we qırğız medeniýetlerine tanıs atlaryň, tebigatyň, awçylyk däpleriniň we çarba durmuşynyň iýerlerini özüne jemleýär. Şeýlelikde beden günnelik durmuşyň we tähranyň hereketlerini sözsüz beýan görnüşüne öwürýär. Atyň çalasyndygy, dağlaryň berkligi we Türkistanyň giňligi tansyň ritmine goşulýar. Uyghur tanslarına bolsa eller, bilekler ve barmaklar esasy ornu eýleýär. Iň kiçik hereket hem sady gözüňe görünýän görnüşe getirýän nädik beýana öwrülýär. Şäher medeniýetiniň taryhyň dowamyna emele gelen medeni gatnaşyklaryň we bay saz mirasynyň iýerlerini göterýän bu tanslar türki dünýäsiniň dürli geografik sebeplerini ösüp, emma umumy medeni ruhu dowam etdirýän bay tans mirasyny ýüze çykaryar. Bu mutallaryň ählisine seredilmezde türki dünýäsine tanslaryň umumy aýratynyklaryň diňe hereketlerde jemlenmeýändigine gözi ýetirýär. Tanslaryň esasy umumy tarapy olaryň adamy jemmiýet bilen baglanyşdyrmakdyr. Toýlarda gelinmeň ýigidiň töwregine ýerine ýetilýän tanslarda şatlyk bar. Bahar bayramçylyklaryna täzeden janlanmak duýgusy bar. Sewçüleriň keşplerini aňladan hereketlerde edermenlik bar. Tebigatyň hereketlerini gaýtalaýan tanslarda adamyň tebigatdan baglanşygy bar. Köpçülükden tanslarda bolsa agdyýerlik bar. Başgaça aýdylanda tans durmuşyň özüni hereket arkaly beýan edýär. Türki dünýäsine tans geçmişi muzeýde saklamak bilen çäklenmän, ony täzeden ýaşadýar. Bir çağa uly ýaşlardan öwrenýän bir näçe ädimini gaýtalanda diňe tans etmegi öwrenmän, eýsem öz maşgalatynyň we halkanyň medeni mirasyny hem öwrenýär. Ýaş bilen gardy şol ritmde birleşende nesilleriň aratyna gözi görünmän bir köprü gurulýar. Sebäbi tansyň dili könülmeýär. Sözler ve hereketler ütköse de depreň tesülen ayaklar ýene-de ritmi tapýar. Adamlar bolsa şol hereketiň içinde geçmiş bilen geljegi birleşdirýärler. Anadolu'nun toylarının Kavkaz'ın dağlarına, özök tansçının barmak uçlarının Türkmenlerin köpçülükkün hareketlerine, Kazak tehratının ritminden Türkistan'ın sağlarına çenli tansların atları ve görünüşleri dürlü dürlü olsa da onların alıp baren umumi ruhi yaşamağını devam ettiriyer. Türkiye dünyasının medeni mirası adlı gepleşimizde Türkiye dünyasının tanslarına nazar ayladık. Sehralardan dağlara, toylardan bayramlara, atların ritminden adamın yürek urgusuna çenli uzap giden bu ulu medeni yolçulukta tansın dini var hareketdeliğine göz yetirdik. Tans şahsiyettir, ağzıverliktir, saatliktir, hasratın karşılığında yeni de dik durmaktır. Belki de en esas zat tans adamın öz tarihini ve hekayatını yattan çıkarmadığı için ediyen adamıdır. Hormat dinleyiciler, inniki bölümümüzde Türkiye dünyasının başka bir künjüğünü, başka bir sesi, başka bir öwüşgüni, başka bir medeni mirasyň iýerine ermek arzuwy bilen, hoş, sag bolun.

İri illeser Cahan Keşsana Kıyalat digip besimden Novotakı tədə bölümünne biz yende sizinle birlikte. Hormatlı nezer gep besimden bugünkü tədə sanına siz bilen birlikte Kipr tarihinin en mühim devlana siyahat ederiz. 1571 yılı Venetsiyalardan basılıp alınan ve 307 yılı Osmanlı hükümdarlığı aslında olan Kipr, öz otiyalı hukukların Osmanlı İmperiyatına kalmağı şerti verilen 1878 yılı İngiliz donanmasına geçirildi. Osmanlı İmperiyatı ile Büyük Britanya'nın birinci jahan urush döwründe karşıdaş frontlarda söwüşmegi netijesinde Büyük Britanya 1914 yılı bir tarapdan häsiýetdäki karar bilen Adany aneksiýa etdi. Türkiye 1923 yılı Lozanna şertnamesi bilen Büyük Britanya'nın addaky öz otiyalaryny ikrar etdi. İnni bolsa dünya adanın dahil eğitim tutuş günlüğür ortaya denginden akbalini şekillendiren ve 1878 yılın başlayan İngiliz olan sonlan 1931 yılaki ulu kodgunağı çenen olan dövür arğınlaki 53 yıllık dövüre bilirlikte ser salani. Ortaya denginden ortasındaki bu kececek ada nedip esatı güçlerin strategi hasaplamalarının merkezine öğürlü. İngilizlerin dövürüne Türk ve Grek cemiyetleri nedip bölünüp ayrılı. Enosis Arduvi adanın halkının akbalini nedip emele getirdi. Bu soruların kemmetine arxiv resminamalarını çekip, tarih vakaları selcerip, sizin bilen paylaşarız. XIX asırın sonku çeyreginde Günnogor Ortaýer deňinde bolan güýç göreşi Kipr'in tarihi uğruny düýüp götür üýtgeçek wakalara şahit boldy. Büyük Britaniýanyň arda agalyk etmegi, kolonial giňelmegi ýöne köbir hereketlerle gaýtam tersine Suez kanalyny gorama

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17.730 kHz yığılıklardan gıysgı tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.